geyim. Bir birey bafunyu geyim. Bir birey bafunyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Askin de baye hege yaha. Tadari kansu nyu geyim. Tadari kansu nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Pir pirey pafu nyu geyim. Pir pirey pafu nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim.